granatiko jbji aşariya sifir deyanatokla zilla şami kalatsa nima doti kimotik bu nişu aşariya truk dona doti ince tik bu çik aşariya jbji digri celsius ortaqna son deyanayan bu xabarın san izin içerisinde bazat xodayı fağrayan.